yüzden ayol gelmiyor. Anne man, ağzımı, ağzımı. Gel lan gel, gel. Gel lan gel, gel. Gel lan gel ama gel, gel. Gel lan ama gel. Gel lan, gel. Gel lan, gel. Gel lan, gel.